0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazarda sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
0: Bu pazarda sizinle programı ekibi olarak gününüz aydın olsun. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu sabah rejide arkadaşımız Gergana Dramalieva ve mikrofonlar karşısında ben Bedriye Halis saat 9'a kadar sizlere eşlik edeceğiz. Bu pazarda sizinle programında çok özel bir kişiyi konuk edeceğiz. Özel diyorum çünkü hayat felsefesi olarak etrafına iyilik saçan ve bulunduğu yeri daha yaşanası kılan biri. Muhakkak özeldir. Bulgaristan doğumlu olan ancak Amerika'ya, Chicago'ya taşınıp orada yaşayan Zhechka Geshovska'yı ağırlayacağız ve onun hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hemen ardından Batkova Manastırı hakkında kısa bir bilgi paylaşacağız. Hepinize keyifli dakikalar diliyorum.

0: Değerli dinleyiciler, programımıza bugün ABD Chicago'daki Bulgar topluluğu içinde en faal gönüllülerden biri olan Dimitrovgrad doğumlu Zhechka Geshovskaya'yı konuk ediyoruz. Zhechka bundan 13 yıl önce eşinin hayali peşinde gitmeye karar verince aile Sofya'dan sınırsız fırsatlar ülkesi Amerika'ya taşındı. Okyanusun ötesinde geçirdikleri yıllar içinde iki kızları doğan çift küçük bir nakliye şirketini kurmayı da başardı. Bener'e Chicago muhabiri Elena Tsanova'ya konuşurken çocukken önce dedektif sonra ise cerrah olmayı hayal etmiş olmasına rağmen sonuçta mühendislik ve ekonomi bölümlerinden mezun olduğunu, bugün itibariyle ise lojistik alanında çalıştığını söyleyen Zhechka'nın zamana rağmen değişmeyen bir özelliği var. O da etrafa iyilik saçmak ve bulunduğu yeri daha yaşanası kılmak meziyetidir. Hayat ve ebeveynlik felsefesini anlatırken dünyada neyi görmek istersem aynısının örneğini vermeliyim diyen Zhechka, çocuklarımıza iyilikseverliği aşılarsak eğer kötü ve yapmacık olan şeyleri kolayca fark etmelerini de öğretmiş oluruz sözlerini kullandı ve her şeyin aileden geldiğini teyit edercesine yardımsever olmayı babasından öğrendiğini paylaştı.
1: Сигурно от баща ми, защото майка ми само се караше, че като му се обади някой приятел,
0: Baba, той да му arayan herkesin yardımına koştuğu için annemden sık sık azar yerdi. Sanırım Amerika'daki gelişmemin bir parçası da oldu bu. Buradaki insanları izlerken, onların hikayelerini dinlerken boş zamanlarımda topluluğa faydalı olma isteğini duydum. Bunu yapabilmek beni son derece mutlu ve memnun etti dedi. Gönüllülük ABD'de epey yaygındır. İstatistik verileri her 4 Amerikalıdan birinin gönüllü olduğunu gösteriyor. Gönüllülerin ortalama yaşı 35 ile 44 arasında değişirken kadınlar farklı kampanya ve kuruluşlarda erkeklere göre daha faal çalışıyorlar. Dünya çapında karşılıksız olarak yardım etmeye hazır 1 milyardan fazla insanın gayretleriyle sağlanan sonuçlar tam gün olarak çalışan 109 milyon kişinin emeğiyle alınan etkiye eşdeğerdir. Zhechka Geshovska gönüllülüğe nasıl başladığını anlatırken şunları paylaştı.
1: Първият човек, който ми открехна идеята за това, беше една бразилка.
0: Beni buna iten ilk kişi Brezilyalı bir arkadaşım oldu. Büyük şirkette işe girmeyi bırakıp evden çalıştığım ve kendimi yalnız hissettiğim bir dönemde diğer insanlarla birlikte olmayı özlediğimden bahsettiğimde bu arkadaşım gönüllü olarak çalışmayı denesene dedi. Gönüllülüğe başlamam hemen olmadı. Sonra kızım dünyaya gelince ona bakmam ve ailede çocuk olmasının beraberinde getirdiği birçok değişikliğe adapte olmam gerekti. Gönüllülük

0: için bana uygun olan imkanı bulmam yıllar aldı dedi. Gönüllü sıfatı ile katıldığı ilk kampanya kapsamında Küçük Bulgaristan merkezine mobilya taşıma ve temizlik işleri yaptığını söyleyen Şeçka, Bulgaristan'ın kalbinde ayrı yer tuttuğunu ve bir gün eğitimin pekiştiğini, yasalara daha büyük derecede uyulduğunu ve daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulduğunu görürse yurda dönebileceğini dile getirdi.
1: Много неща ми харесват в Америка. Да, доброволчеството определено е едно от тях.
0: Америкада хошландым чок шей вар. Гүнүллүлүк бунлардан биридир. Америкада яшадыгымыз зор анларда олду. Дуландырыжылык курбаны олдук. Бурада эн чок севдиим шей исе инсанын фарклы культурлар ве дүнияларла танышма фырсатыны булмасыдыр. Чок узак жоографияларда яшаян инсанларын хаят тарзы ве культурунү таныма шансымыз вар. Месела, бир сүрө önce Хинд Hintlilerin düğününe davetliydik. Tam 3 gün süren bu düğün zarfında Hindistan'daymışız gibi hissettik. Kıyafetler, yemekler hepsi oraya hastı. Bizim gitmemize gerek kalmadı. Hindistan her şeyiyle oraya gelmişti. Birkaç hafta önce ise çocuk doğum günü partisine gittim. Ebeveynlerden biri 13 erkek ve 2 kız kardeşten oluşan Meksikalı bir aileydi. Böyle bir şeyi başka bir yerde görmek mümkün değil. Piñata'nın yanında Meksikalı şarkılar söylendi. Meksika'ya özgü yemekler sunuldu. Amerika gerçekten birbirinden farklı dünyaların görülebileceği, tadına bakılabileceği bir yerdir diyen Zeczka Geshovska, uzun zamandır arka planda bıraktığı, gönlünün şimdi kulağına benimle ilgilen diye fısıldadığını duyarmış gibi değişik hayır işleri yaparak kalbinin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman ve enerji ayırdığını ifade etti.
1: Едното е да помагам в училището, българското училище, където учат децата.
0: Bunlardan biri çocuklarımın okuduğu Bulgar okulunda yardımcı olmaktır. Diğeri ise bizim bölgede dans kulübünün olması ve biz Bulgarların bir araya gelerek dans edip eğlenmemiz, birlikte paylaşım dolu güzel vakit geçirmemiz için çalışmaktır dedi Zeczka Geshovska.

Sevgili dinleyiciler, bu pazarda sizinle programında Zhechka'nın hikayesini anlattık. Böyle insanları anlattıkça, onların felsefesini paylaştıkça ben mutlu oluyorum. Çünkü eminim güzel örnekler paylaşıldıkça artacak. Ne dedi Zhechka? Dünyada neyi görmek istersem aynısının örneğini vermeliyim. Buna katılmamak elde değil. Öyle olmalı. Neyi görmek istiyorsak aynısını göstermeliyiz. Hele bir de çocuklarımızın güzel bir ortamda, güzel bir dünyada yaşamasını istiyorsak. Çocuklarımıza iyilikseverliği aşılarsak eğer, kötü ve yapmacık olan şeyleri kolayca fark etmelerini de öğretmiş oluruz. Sözlerini kullandı Zhechka. Yani iş yine biz ebeveynlere düşüyor. Sorumluluklarımızın farkında olduğumuz müddetçe güzel insanlar yetiştireceğimize hiç şüphem yok dedikten sonra hadi şimdi güzel bir şarkı dinleyelim ve ardından yolumuzu Baçkova'ya düşürelim. Daha doğrusu Baçkova Manastırı hakkında kısaca bir bilgimiz olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Baçkova Manastırı ülkemizde önemli edebi ve manevi merkezlerinden biridir. 1083 yılında Gürcü kökenli bir Bizans generali olan Grigorije Bauriani tarafından kurulan manastır, Bulgar Ortodoks geleneğini Gürcü ve Bizans himayesi altında sürdürdü. Uspenje Bogorodično Meryem Ana'nın göğe yükselişi ana kilisesi, dönemin ünlü ikona ressamlarının çizdiği muhteşem frekslerle süslüdür. Mucizevi gücüne inanılan Meryem Ana'nın ikonası Baçkova Manastırı'nın paha biçilmez hazinesidir. Baçkova Manastırı'nın dikkat çekici özelliklerinden biri, bünyesinde yer alan ve dini kompleksi ile Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin tarihini aydınlatan müzesidir. Müze, nadir Orta Çağ el yazmaları, kült eşyaları, ayin kıyafetleri ve farklı dönemlere ait eşsiz ikona örneklerini içeren bir koleksiyona ev sahipliği yapar. Baçkova Manastırı'nın benzersiz mekanlarından biri de mutfak ya da rahiplerin günlük yaşamına ışık tutan manastırın Magernica olarak adlandırılan bölümü. 17. yüzyılda inşa edilen bu bölüm hem manastır cemaatinin hem manastırı ziyaret edenlerinin yemek ihtiyaçlarını karşılayan tüm mutfak işlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi yerli ses sanatçılarımızın o birbirinden güzel ve değerli türkülerini dinlemeye ne dersiniz? Eminim hiçbir karşılığınız olmaz. Hatta benim gibi çok büyük bir istek ve keyifle dinlemek istiyorsunuz. Hadi o zaman hiç zaman kaybetmeyelim ve Emel Tabak'ın söylediği Eski Sandığın Kilidi türküsünü dinleyelim.

Raziye Fazlı'yı dinledik. Zelikam oturmuş Pınar başına dedi. Ve hiç zaman kaybetmeden Aliye ve Nuriye Adilof ikilisiyle devam ediyoruz. Muşmula diyorlar.

Pazar'da sizinle programının böylece sonuna geldik. Huzurunuzdan Fehim Ömerov ile ayrılıyoruz. Tuna türküsü diyecek. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Desi ile birlikte sizlere bir saat boyunca eşlik edeceğiz. Birlikte zaman geçireceğiz, eğleneceğiz, öğreneceğiz. Bugün çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hazır mısınız? Bugünkü konumuz hayvan sevgisi.

0: eğlendiren hem eğiten çizgi filmler Pepe TV'de. Düşlediğin her şey Pepe TV'de. Sen mutlu ol diye.
1: Evet, kuyruğunu sallayan köpekler, miyavlayan kediler, gökyüzünde uçan kuşlar, hepsi bizim dostumuz. Şimdi küçük bir soru. Etrafınızda en çok hangi hayvanı görüyorsunuz? Kedi mi, köpek mi, yoksa kuş mu?
2: Ben kedi görüyorum.
1: Demek ki hayatımız onların sesiyle dolu. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin kahramanı Elif. Elif 9 yaşında, meraklı ve biraz da çekingen bir çocuktu. Bir gün okuldan dönerken bir ses duydu. Cıv cıv cıv cıv. Yerde küçük bir kuş vardı. Kuş uçamıyordu. Kanadı incinmişti. Elif durdu ama yaklaşamadı. Ya ona zarar verirsem diye düşündü. Siz olsaydınız ne yapardınız? Hemen yardım eder miydiniz? Yoksa bir büyüğünüzü mü çağırırdınız? Elif en doğru şeyi yaptı. Annesini çağırdı. Birlikte kuşu dikkatlice aldılar ve bir kutuya yerleştirdiler. O gün Elif şunu öğrendi. Yardım etmek bazen tek başına değil, birlikte olur. Elif ve annesi kuşa birkaç gün baktı. Su verdiler, yem verdiler, onu korudular. Ve bir sabah kuş hareket etti, kanatlarını çırptı. Elif çok heyecanlandı. Kuşu dışarı çıkardılar ve kuş uçtu. Elif hem mutlu hem de biraz üzgündü. Annesi dedi ki, "Üzülme yavrum, gerçek sevgi özgür bırakmaktır."

0: Şimdi de eğlenceli bir oyunumuz var. Oyunun adı Sesinden Tanı. Hazır mısınız? Bu hangi hayvan?
1: Kedi. Köpek. Kuş.
0: Süper, harikasınız. Kulaklarınız çok güçlü.

Şimdi biraz öğrenelim. Çocuklar, sizce hayvanlar hisleri olmadan yaşayan varlıklar mıdır? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Onların da hisleri var tabii ki. Bir köpek mutlu olduğunda ne yapar biliyor musunuz? Kuyruğunu sallar. Bir kedi rahat olduğunda ne yapar peki? Mırlamaya başlar. Peki korktuklarında ne yaptıklarını biliyor musunuz? Saklanırlar, kaçarlar, sessizleşirler. Bu yüzden bir hayvana yaklaşırken yavaş olmalıyız, sessiz olmalıyız, nazik olmalıyız.

Şimdi beraber düşünelim. Sokakta susamış bir hayvan görürsek ne yaparız? Ona su veririz, öyle değil mi? Yaralı bir hayvan görürsek ne yaparız peki? Kime haber veririz? Bir büyüğümüze haber veririz. Yardım isteriz. Unutmayın, yardım istemek de bir iyiliktir.

Peki sevgili çocuklar, hiçbir hayvandan korktuğunuz oldu mu? Belki bir köpek size doğru koştuğunda, belki bir kedi aniden yanınıza geldiğinde. Korkmak çok normaldir. Çünkü bazen bilmediğimiz şeyler bizi ürkütür. Şimdi size Ali'nin hikayesini anlatayım. Ali hayvanlardan korkuyordu. Bir gün bir köpek onu takip etti. Başta korktu ama sonra fark etti. Köpek sadece arkadaş olmak istiyordu. Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar, bazen korkularımız bilmediğimizden kaynaklanır.

Sevgili çocuklar, hayvanlar konuşamaz ama hisleri yok değildir. Onlar da aç kalabilir, üşüyebilir, korkabilir. Ama biz ne yapabiliriz? Su bırakabiliriz, mama verebiliriz, onları koruyabiliriz ve en önemlisi onlara zarar vermeyiz.

Bugün çok önemli bir şey öğrendik sevgili çocuklar. Sevgi sadece insanlara değil, tüm canlılara gösterilir. Şimdi beraber söyleyelim isterseniz. Hayvanlar bizim dostumuzdur.

Masal sever misiniz çocuklar? Cevabınızı duyar gibiyim. Masallara bayıldığınızdan emin olduğum için çok güzel bir masal hazırladım sizlere. Dinlemeye hazır mısınız? Masalımızın adı Çirkin Ördek Yavrusu. Bir varmış, bir yokmuş. Güzel bir çiftlikte, büyük bir göletin kenarında, minik bir kulübe içinde yaşayan nazik bir anne ördek varmış. Günlerden bir gün anne ördek sabırsızlıkla kuluçkaya yattığı yumurtalarının çatlamasını bekliyormuş. Bahar yavaş yavaş gelirken doğa uyanmış, kuşlar ötmeye, çiçekler açmaya başlamış. Anne ördek artık vakit geldi demiş içinden ve gerçekten de o sabah güneş doğarken yumurtalar birer birer çatlamaya başlamış. Birinci, ikinci, üçüncü küçük sarı civcivler dışarı fırlamış. Cıvıldaşarak annelerinin etrafına koşmaya başlamışlar. Fakat son yumurta diğerlerinden çok daha büyükmüş. Anne ördek merakla beklemiş. Günler geçmiş, yumurta hala çatlamamış. Nihayet bir sabah çırt diye çatlamış ve içinden gri tüyleriyle kocaman, diğerlerinden çok daha farklı bir yavru çıkmış. Küçük civcivler ve çiftlikteki diğer hayvanlar bu yavruya şaşkınlıkla bakmış. Bu da ne böyle? Ne kadar çirkin bir yavru? Gerçekten ördek mi bu? Anne ördek yavrusunun farklı olduğunu fark etmiş ama onu en az diğer yavruları kadar sevmiş. Her canlının değeri dış görünüşünde değil yüreğindedir demiş. Ancak zaman geçtikçe diğer hayvanlar ve hatta bazı kardeşleri bile onunla alay etmeye başlamışlar. Çirkin ördek yavrusu, senden hiçbir şey olmaz. Her gün bu sözleri duyan yavru ördek çok üzülmüş. Bir gün ağlayarak annesine gitmiş. Anne, neden böyleyim? Neden kimse beni sevmiyor? Annesi, senin kalbin tertemiz yavrum. Sen özelsin ama herkes bunu hemen anlayamaz. Yine de dışlanmaya ve incitici sözlere dayanamayan küçük yavru bir gece gizlice çiftlikten ayrılmaya karar vermiş.

Çirkin ördek yavrusu yollara düşmüş. Önce bataklıklardan geçmiş, sonra yüksek otların arasından yürümüş, gece soğuk, gündüz açlıkla mücadele etmiş. Karşılaştığı hayvanlar onu görünce gülmüş, kimisi kaçmış, kimisi ilgisizce bakmış. Bir gün büyük bir göletin kenarına gelmiş. Orada yaşayan yabani ördekler onu da aralarına almak istememiş. "Sen ne biçim ördeksin böyle? Bizimle yüzemezsin." Gri yavru sessizce kenara çekilmiş. Kış yaklaştıkça soğuk iyice bastırmış. Göletler buz tutmuş. Zavallı yavru karlar altında bir kulübeye sığınmış. Kulübede yaşlı bir kadın, kedi ve tavuk yaşıyormuş.

Kadın onu beslemiş, biraz iyileşmiş ama kedi ve tavuk onun farklı oluşundan rahatsız olmuş. Kedi, ne miyavlıyorsun, ne yumurtluyorsun, sen nesin ki? Tavuk, bir işe yaramıyorsun, neden buradasın? Bu sözler yavrunun canını yakmış. Kulübeyi terk edip yeniden ormana dönmüş. Aylar geçmiş, bahar gelmiş. Güneş yüzünü göstermeye, çiçekler açmaya başlamış. Küçük ördek yavrusu bir göletin kenarına gelmiş. Gökyüzünde süzülen beyaz kuğuları görmüş. Zarafetleriyle özgürce uçan bu kuşlara hayran kalmış. Ah ne kadar güzeller. Keşke ben de onlar gibi olsaydım diye iç geçirmiş. Kuğular suya inmiş, yavru ördek korkarak suya yaklaşmış. Kendini suya yiyip baktığında şaşkınlıktan gözlerine inanamamış. Artık gri ve çirkin bir yavru değilmiş. Gagası düzgün, tüyleri bembeyaz, boynu zarifçe uzanmış. O bir kuğuymuş. Bunca zaman çirkin sanılan yavru aslında bir kuğu yumurtasından çıkmış. Yanlışlıkla ördeklerin yuvasına düşmüş. Diğer kuğular onu yanlarına çağırmış. Gel güzel kardeşimiz demişler. Sen bizimlesin. İlk kez birileri ona sevgiyle yaklaşmış. O kadar mutlu olmuş ki gözleri dolmuş. Ben hep yalnız kaldım. Sadece farklıydım demiş. Kuğular ona sarılmış. Farklılık güzelliktir demiş en yaşlı kuğu. Sen şimdi gerçek yerindesin. Birkaç hafta sonra kuğularla birlikte uçarken doğduğu göletin üzerinden geçmiş. Gölet kenarına inmiş. Tüm hayvanlar başlarını kaldırıp bu zarif kuğulara hayran hayran bakmış. Ne güzel kuşlar. Şuna bakın ne kadar zarif. Birden biri bu bizim çirkin ördek yavrusu değil mi? Küçük kuğu hafifçe gülümsemiş. İçinden ben hiç çirkin değildim. Sadece farklıydım ve doğru zamanımı bekliyordum demiş. Artık onu küçümseyen hayvanlar başlarını öne eğmiş. Ama o kimseye kırgın değilmiş. Çünkü içindeki sevgi onu daha güçlü kılmış. Ve işte böylece bir zamanlar dışlanan, hor görülen yavru gerçek kimliğini bulmuş ve güzelliğini tüm dünyaya göstermiş. Masalın sonunda bizlere şu mesajı bırakmış. Gerçek güzellik zamanla ortaya çıkar. Dış görünüş aldatıcı olabilir. Asıl önemli olan kalbin güzelliği ve sabırla kendi zamanını beklemektir.

0: Sevgili çocuklar, programımız birbirinden güzel masal ve şarkılarla devam ediyor.
1: Oyunlarda, derslerde, boş zamanlarda. Bulgaristan Radyosu hep burada.

annesini ve babasını kaybettiği için yalnız başına kırık dökük bir evde yaşarmış. Yoksul kız geçinebilmek için bahçesine ektiği mısırları toplar ve değirmende un yaparak pazarda satarmış. Yine böyle bir gün değirmene doğru giderken birden kralın muhafızlarına rastlamış. Muhafızların başında da genç prens duruyormuş. Yaşlı kız bu yakışıklı prensten öylesine etkilenmiş ki, ama onun ulaşılmaz olduğunu da çok iyi biliyormuş. O günden sonra yoksul kızın hayatı sanki sönmüş. Prensi yeniden görebilmek için birçok çareler aramış ama her

0: üzgünmüş ki o günden sonra canı hiç dışarı çıkmak ve çalışmak istememiş. Bütün gün camın kenarında oturup küskün küskün dışarı bakarmış. Bir gün dışarıyı seyrederken birden camın kenarında bir kuş konmuş. Öylesine beyazmış ki yoksul kız çok şaşırmış. Kuş kakasıyla cama vurarak yoksul kıza sanki bir şeyler anlatıyormuş. Yoksul kız kuşun acıkmış olabileceğini düşünerek onu içeri almış ve ekmek kırıntılarıyla beslemiş.
1: Ah benim güzel kuşum, ne kadar güzelsin, bembeyazsın. Zavallı minik kuş, neden acaba bu kadar açsın?
0: O günden sonra yoksul kızın hayatı biraz da olsa değişmiş. Çünkü sabahları uyanır uyanmaz bakabileceği bir hayvanın olmasından dolayı mısırları toplamaya devam etmiş. Günlerden bir gün değirmenden geri dönerken kralın muhafızlarına tekrar rastlamış. Muhafızlar ellerindeki bildiriyi halka duyuruyorlarmış.
2: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Pişmiş kelle yemeyin. Yerseniz bize gözükmeyin. Prensimizin doğum günü nedeniyle sarayımızda bir balo düzenlenecek ve ekmek yapma yarışı tertiplenecek. Ey ahali, ekmeği en güzel yapanı kral altınla ödüllendirecek. Duyduk duymadık demeyin.
0: Yoksul kız bu haberi duyduktan sonra saraya gitmenin yollarını aramış. Ama zavallı kız üstündeki paçavralarla muhafızdan onu içeri almayacaklarını çok iyi biliyormuş. Öylesine mutsuzmuş ki onun bu mutsuzluğunu anlıyormuşçasına beyaz kuş kakasıyla kıza bir şeyler anlatmaya çalışmış. Sanki ona derdini soruyor gibiymiş. Yoksul kız,
1: sen küçücük bir kuşsun. Benim için ne yapabilirsin ki? Prensin partisine gitmeyi çok istiyorum. Ama ben çok yoksul bir kızım. Üstelik şu halime bakar mısın? Üstümdeki paçavralarla beni asla içeri almazlar
0: demiş. Gözlerinden akan yaşların beyaz kuşu ıslattığının farkında bile değilmiş. Sonra birden avuçlarındaki kuş kanatlanmış. Odanın içinde uçmuş, uçmuş ve bir köşeye konmuş. Bir anda ortalığı bir duman kaplamış. Yoksul kız daha ne olduğunu anlayamadan kuş bembeyaz giysiler içinde müthiş güzel bir periye dönüşmüş. Yoksul kız çok şaşırmış.
1: Siz bir perisiniz. Hem de gerçek bir peri. İnanamıyorum. Aman tanrım, nasıl olur bu?
0: Demiş şaşkınlık içinde. Peri gülümseyerek yoksul kızın yanına gelmiş ve ellerini avuçlarının içine almış. Beni sen kurtardın güzel kız. Senin o masum gözyaşların cadının o çok şiddetli yapmış olduğu büyüyü bozdu. Şimdi dile benden ne dilersen demiş. Yoksul kız hayatından memnunmuş ama prensin partisine de gitmeyi öyle çok istiyormuş ki.
1: Ben sadece prensin partisine gitmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben hayatımdan çok memnunum ama prensin partisine öyle çok gitmek istiyorum ki
0: demiş. Peri yoksul kızın parmağına birdenbire bir altın yüzük geçirmiş. Ve ona demiş ki,
1: bu altın yüzük hayatını değiştirecek ama sakın parmağından çıkarma. Çünkü bu altın yüzük senin parmağından çıktığı anda her şey biter. Hayatın yeniden eskiye döner.
0: Peri bunları söyledikten sonra birdenbire pır diyerek yok olmuş. Yoksul kız çok şaşırmış. Afallayıp kalmış. Perinin yok olduğu yere öylece baka kalmış. Gerçekten de o günden sonra yoksul kızın parmağına takılan yüzükten hemen sonra bambaşka biri olmuş.

0: Evi küçük bir saray yavrusuna, kendisi de bir prensese dönüşmüş. Hem de o kadar güzel bir prenses ki, insanların bir kez dönüp de bakmaya doyamayacağı güzel bir prenses olmuş. Yoksul kız artık yoksul değilmiş ama aklı yine de prensteymiş. Hiç zaman kaybetmeden prensin balosuna gitmiş. Prens onu görünce birdenbire aşık oluvermiş. Bütün gece onunla dans etmiş. Sıra ekmek yapma yarışına gelmiş ve bütün genç kızlar en güzel ekmeği yapmak için önlerine konan hamurları yoğurmaya başlamışlar. Önceleri her şey çok güzelmiş. Ama birden yoksul kız kendinde bir gariplik hissetmiş. Çok garip. Ve hemen parmağına bakmış. Ama parmağında yüzük yokmuş. Prens ondaki bu ani değişikliği fark etmeden hemen saraydan ayrılmalıymış. Prense görünmeden saraydan ayrılmış. Prens onu günlerce aramış, aramış, muhafızlarını göndermiş, arattırmış. Ama güzel kızı hiçbir yerde bulamamış. Sonra ekmeğin içinden çıkan yüzüğün ona ait olduğunu fark etmiş. Muhafızlarına bu yüzüğü ülkedeki bütün genç kızların parmağında denemeleri için emir vermiş.
1: Derhal şu yüzüğün sahibini bana bulun. Bütün ülkedeki kızların parmaklarına bakın. Hiç kimseyi bırakmayın. İster yoksul ister zengin, ülkedeki tüm genç kızların parmağına bu yüzüğü denettirin. Her kim ki bu yüzük parmağına olursa o kızı bana derhal getirin.
0: Ülkedeki kızların tümü yüzüğün parmaklarına olabilmesi için her şeyi denemişler. Ama hiçbiri olmamış. Sıra bizim yoksul kıza gelince muhafızlar gülmüşler.
1: Ha ha ha ha. Bu çok yoksul. Böylesine değerli bir yüzüğün sahibi asla olamaz. Boş verin, vazgeçin, gidelim hemen buradan.
0: Demişler ama prensin emri olduğu için de maalesef denemek zorunda kalmışlar. Yüzük parmağına girer girmez birdenbire yoksul kız değişivermiş. Prens yeniden sevdiği kıza kavuştuğu için çok mutluymuş. Ama bu kez onu elinden kaçırmamak için hiç zaman kaybetmeden o altın yüzükle muhteşem bir düğünle evlenmişler. Böylece yoksul kız artık çok mutlu bir prenses olmuş.

0: varmış, bir yokmuş. Bir tavşan ailesi varmış. Ailenin en küçük tavşanı çok yaramazmış. Annesi, babası ve kardeşleri sabah erkenden uyanır, kahvaltılarını yaptıktan sonra kışa saklamak için yiyecek ve yakacak aramaya giderlermiş. Ama küçük tavşan bütün gün kardeşlerine ayak bağı olmaktan başka hiçbir işe yaramazmış. Sürekli yaramazlıklar yaparmış. Bir oraya koşuyormuş, bir buraya koşuyormuş. Günler günleri, aylar ayları, mevsimler mevsimleri kovalamış. Ve o güzelim yazın, baharın yerini soğuk kış günlerine bırakmış. Lapa lapa yağan kar, tavşan ailesinin yuvasının üstünü kaplamış. Ama tavşan ailesi yazdan ayarladıkları yiyecek ve yakacakları sayesinde yuvalarında çok mutluymuşlar. Kardeşler gürül gürül yanan sobanın çevresinde oyunlar oynar ve annelerinin yaptığı güzel yemekleri yerlermiş. Ama küçük yaramaz tavşan ne kardeşlerinin oyunlarına katılır ne de annesinin yaptığı yemekleri yermiş. Sürekli yaramazlık yaparmış. Yine böyle bir gün annesinin yaptığı yemekleri yememek için mızıkçılık yaparken birden tabaktaki yemekleri masaya dökmüş. Bunun üzerine annesi, "Yaramaz tavşan, artık sana bir ceza vermenin zamanı geldi. Derhal odana git ve orada kal." diyerek onu cezalandırmış. Ama yaramaz tavşan cezalandırılmayı kendine yediremeyerek usulca odasının kapısını açmış, kapı hafifçe gıcırdamış. Yaramaz tavşan dikkatlice bakmış çevresine, annesine, kardeşlerine. Hepsi bir köşede uyuyormuş. Parmak uçlarının üzerine basa basa yavaşça yuvasından dışarı çıkmış. Ama yuvasından dışarı çıktığı anda öyle soğuk bir havayla karşılaşmış ki gözleriyle çevresine bakınmış ve çok şaşırmış. Çünkü yuvalarına girdikleri zaman toprak yemyeşilmiş. Ama şu anda çevresi bembeyaz duruyormuş. Hava da öyle çok soğukmuş ki bir anda bütün tüyleri donmak üzere olmuş. Çok soğuk. Ben çok üşüyorum. Çok soğuk, buz gibiymiş hava. Ama yaramaz tavşan öylesine inatçıymış ki yuvasına geri dönmeyi hiç düşünemiyormuş.
1: Geri dönersem annemin dediklerini yapmak zorunda kalacağım. Halbuki annem beni görmeyince çok üzülecek ve bir daha bana kızmayacak
0: demiş ve karların arasında batacıka koşmaya başlamış. Yuvasından oldukça uzaklaştığını farkına varmadan

0: ormanın ta derinlerine kadar gelmişsin mi? Çevresinde de öyle garip sesler geliyor ki. Kurtların uluma sesleri, rüzgarın uğultusu. Birden çok korkmuş. Çok da fazla üşüyormuş. Kendini çok yorgun ve aç hissediyormuş. Anneciğim, ben ne yaptım, şu halime bak. Ben çok korkuyorum ve çok üşüyorum. Üstelik öyle de açım ki. Havaya bak, çok soğuk. Hiç öyle soğuk olduğunu bilmiyordum.
1: Geri dönmek ve annesinden özür dilemek için neler vermezmiş ama bu karanlık havada yolunu bulabileceğini hiç sanmıyormuş. Buz gibi hava etkisini yavaş yavaş göstermeye başlayınca zavallı minik tavşanın göz kapakları ağırlaşmış ve derin bir uyku hali almış. Bu sırada uzaktan uzağa rüzgarın uğultusuna karışan bazı garip sesler gelmiş. Küçük tavşan çok korkmuş. Acaba bu sesler kurt sesleri mi? Yoksa başka sesler mi? Küçük tavşan gözlerini güçlükle açmaya çalışmış. Gelen seslere doğru bakmış. Çok garip hareketli gölgeler görmüş. Sesler de yavaş yavaş ona doğru geliyormuş. Tavşan birden sevinçle ayağa fırlamış. Bu gelen gölgeler çok tanıdık gölgelermiş. Onun ailesine benziyorlarmış. Müthiş sevinmiş. Birden ayağa kalkmış.
0: Hey, ben buradayım. Buradayım. Anneciğim, ben buradayım. Hey, beni duyuyor musunuz?
1: Diyerek hoplaya hoplaya, zıplaya zıplaya bağırmış. Annesi, babası, kardeşleri onu görünce çok sevinmişler. Karların içine bata çıka ona doğru koşmaya başlamışlar.
0: Minik yaramaz tavşan ailesini gördüğü için çok mutluymuş. Sevinçle zıplamaya devam etmiş. Yaşasın, yaşasın, beni buldular, yaşasın, kurtuldum.
1: Tavşan ailesi yavrularına kavuştukları için çok mutluymuşlar. Birbirlerine sıkı sıkı sarılarak,
0: bir daha sakın evden kaçma, bu yaptıkların hiç iyi değil,
1: demiş anne tavşan. Yaramaz tavşan annesine ve kardeşlerine sarılarak,
0: beni affedin, ben yaptıklarımdan dolayı çok üzgünüm. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Beni affedin anneciğim,
1: diyerek ailesinden özür dilemiş. Yaramaz tavşan gerçekten de o günden sonra hiç yaramazlık yapmamış ve kardeşlerini de hiç üzmemiş. O günden sonra çok akıllı bir tavşan olmuş. Annesinin yaptığı bütün yemekleri de çabuk büyümek için büyük bir iştahla yemiş.
2: Sevgili çocuklar, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın kocaman kalpli küçük dostlarımız.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
0: Haftayı uğurlarken

İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Güzel bir akşam diliyoruz hepinize. Yoğun ve son derece hareketli bir haftayı arkada bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Yeni haftanın daha mutlu, daha başarılı, daha sağlıklı olmasını dilerken bugün böyle haftanın sonu olarak renkli bir programla huzurunuzda olacağız. En sevdiğimiz konulardan bir tanesi Bulgaristan Radyosu'nda gül. Gül üretimi, gül suyu, gül çiçeği, aklınıza ne gelirse hepsi var bu programda. Biliyorsunuz gül ülkemizin sembolüdür. Bulgaristan nereye giderse gitsin, stand olarak, turizm fuarı olarak her yerde gül vardır. Peki gül sektöründeki sorunlar nelerdir sevgili dinleyiciler? Hayli fazlaymışlar. Yani bir elin değil iki elin parmaklarından fazla olarak sayıyor gül üreticileri. Başta kuraklık geliyor. Geçtiğimiz yaz kuraklık tüm sektörü etkilese de en fazla da belki de gül üretimini etkilemiş oldu. Ve değerli dinleyiciler böyle gülden güle, çiçekten çiçeğe geçerken bizler bu programımızı birbirinden gül süslü türkülerle de süsleyeceğimize dair söz veriyoruz. Arkadaşım Kristina sizler için güzel türküleri seçti, dizdi ve sunmaya, dinletmeye hazır. Hadi başlayalım o zaman. İlk türkümüzü Çemberimde Gül Oya olarak seçtik ama Vasfiye Şaban değil, Şumen'den genç ses sanatçımız İlter Ahmet söylüyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Bulgar Gülü'nün mis kokusu ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken çiçek toplama kampanyası, gül yetiştiriciliği işinin hoş tarafı olurken dikenli tarafı da yok değil. Ülkedeki gül yetiştiricileri, gülü seven dikenine de katlanır deyimini ispat edercesine birçok zorlukla başa çıkmaya gayret gösteriyorlar. Bulgaristan Gül Üreticileri Meslek Birliği tarafından bundan sayılı günler önce Pavel Banya'da düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar arasında yer alan Atanas Mavrudiyev, toplam 25 bin dekar toprak işlemekte olup önümüzdeki yıldan itibaren gül üretimine başlayarak Skobelovo köyü kırsalında yer alan 1000 dekarlık araziyi gül vadisine dönüştürecek. Mavrudiyev toplantıda sektörde esas sorunlardan biri olan kuraklığı gündeme getirdi. Sondaj yapmak en az 4 yıl ve 30 bin leva alan bir iştir. Bu gerçekten uzun süren ve yolsuzluğa ön koşul oluşturan bürokratik işlemler içeren bir süreçtir. Devletin %70'e varan oranda sondajların finansmanına katılmasını, geri kalan kısmın üretici tarafından karşılanmasını istiyoruz. Sürelerin olması da çok önemli. Zira yeni sondaj için 4 yıl beklemek gerekirse gül bahçesi kuruyabilir de. Yüklü miktarda cezalar uygulanıyor. Sondaj tescili yaptırmadan sulama yaptığınız saptanırsa eğer 16 bin leva tutarında ceza uygulanır. Her defasında diye konuştu Atanas Mavrudiyev. Ridvan İlyas, Gül Vadisi'nde Ak Gül olarak bilinen Alba Gülü yetiştiriciliği yapan az sayıdaki üreticilerden biridir.
1: В момента отглеждам 50 декара роза алба и всяко година увеличавам докато направя 200 декара.
0: Şu an 50 декар işliyorum ve her sene arazi artırımı yapmak suretiyle ekili alan büyüklüğünü 200 dekara çıkarmayı hedefliyorum, dedi Ridvan İlyas. Sulama büyük bir sıkıntıdır. Bir yandan tek başına sulama yapmaya kalkarsan çok uzun zaman beklemen lazım. Diğer yandan ise hiç de az olmayan miktarda para yatırmak gerekir. Belirli bir oranda olsa dahi karşılıksız finansman imkanını sağlayan bir önlemin getirilmesinde çok büyük fayda olur. Akgül yapraklarından elde edilen ürün Damascena gülüne kıyasla çok farklıdır. Son yıllarda parfüm sektöründen akgül yağına büyük talep var. Japonya'da ise Alba gülü yağ ilaç üretiminde kullanılıyor. Ridvan İlyas hali hazırda ak gül ekinleri için sübvansiyon almadığını belirtti. Yok olmaya yüz tutmuş kültür türü olan ak gül üreticilerine devlet tarım fonu üzerinden ek sübvansiyonun ödenmesi öngörülmüş olsa da alba cinsi sicillerde dahil edilmesi için fiyatta yok olmaya yüz tutmuş kültür türü olan akgül üreticilerine devlet tarım fonu üzerinden ek sübvansiyonun ödenmesi öngörülmüş olsa da alba cinsi sicillere dahil edilmediği için fiyatta yok sayılıyor. Gül Üreticileri Meslek Birliği Başkanı Peter Simeonov bu konuyu Tarım Bakanlığı gündemine getireceklerini öne sürdü. Gül çiçeği eskiden beri Bulgaristan'ın sembolü olsa da yağlı gül yasası bundan ancak 4 yıl önce onaylandı. Gül üretiminin geliştirilmesi stratejisinin onaylanması yönündeki ilk girişimin tarihi de aynı. Strateji taslağı yasama ve yürütme erki tarafından ele alınmayı beklerken eskiyen belgenin yeniden yazılması gerekliliği de oluştu. Stratejinin onaylanmadığı bu 4 yıllık dönemde ise güller defalarca açtı, çiçekler toplanıp işlendi, elde edilen Bulgar gül yağı ülkemize ün kazandırmaya devam etti. Bu durumun hep böyle sürmesi düşünülemez. Çünkü gül üretiminin ne yönünde ve nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliği sürerken

yetiştiricilerin hesabı gittikçe çok tutmuyor. İş gücü, işleme ve gübre gibi masrafları artan gül bahçesi sahipleri sonunda gelir gider muhasebesi yapınca elde dekar başına cüzi bir kazancın kaldığını da paylaşıyorlar.

Sevgili dinleyiciler, Tarım Bakanlığı verilerine göre Bulgaristan'da bulunan gül masiflerinin toplam alan büyüklüğü 52 bin dekar olurken en az 10 bin dekardan gül çiçekleri toplanmıyor. Terk edilen masifler çoğalırken gül çiçekleri sökülmüyor. Bu durumun olası sebeplerinden biri sözüm ona Ukrayna yardımıdır. Dekar başına ödeme yapılan bu destekten faydalanmak isteyenlerin karşılamaları gereken şart gül bahçesi varlığı olmaktadır. Gül yetiştiricileri ve meslek örgütü bu durumun değişmesi gerektiğine ilişkin kesin görüş bildirdiler. Gül üreticileri meslek birliğinin teklifi destekten yararlanma konusunda örneğin bir üretici için en çok 200 dekar olmak üzere alan büyüklüğü sınırının getirilmesi, geri kalan kaynakların ise sondaj veya gerekli teknik donanımın satın alınması için kullandırılması yönündedir. Çünkü küçük çapta üretim yapanlar bahçelerini işlemek için teknik araçları kiralamak zorundalar. Oysa gül üretimine ilişkin strateji beklenirken belgeye tam olarak neyin dahil edilmesi ve kaç yıllık perspektifle hazırlanması gibi konular uzun uzadıya tartışılırken gül yağı piyasasında boşalan pozisyonlar rakipler tarafından dolduruluyor. Rekabet ise gittikçe kızışıyor. İyi bilinen geleneksel gül yağı üreticisi olan Türkiye ve İran'ın dışında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan da artık gül yağı üretimi de yapılıyor. Gül Vadisi'nde ilk gül üreticileri arasında yer alan bir soydan olan Rayço Yulyanov bu konuda şunları söyledi. Bulgar gül yağının Bulgaristan'ın amblemi olması hikayedir. Bu konuda hem kendimizi hem dünyayı aldık.

atıyoruz. Bizim yağımızın değeri 10-12 bin avro olurken, Suudi Arabistan'da üretilen yağın değeri 30 bin avrodan aşağı düşmüyor. Öncelikle uygulanan teknoloji kötüdür. Ayrıca gülün nasıl toplanıp nasıl muhafaza edileceğini bilmiyoruz. Eski geleneklere uymuyoruz. Kazanlara ne gelirse odur. Bazı devletlerde maliyet çok düşük olur. Bir yandan gül yağı üretiminde esas unsur enerji olurken, gaz fiyatının düşük olduğu bu ülkelerde toplayıcılar kilo başına 40 stotinka alıyor. Bizim toplayıcılar ise kilo başına artık 2 leva istiyor. Bu devletler 1 kilogram gül yağını 5000 avroya satma lüksüne sahip olurken, bizim üreticilerin böyle bir lüksü yok. Bizde maliyet 8-9 bin avroyu buluyor, dedi. Büyük ölçekli tarım üreticisi olan Atanas Mavrudiyev radyomuza konuşurken, iş gücü sıkıntısını önümüzdeki yılda işçi ithalatı yaparak çözmeyi düşündüğünü paylaştı. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden 500 kadar kişi istihdam etmeyi planladığını söyleyen çiftçi, onlar için kampanya döneminde ödenen 11 bin levalık maaşın kabul edilir olduğunu belirtti. Bulgaristan'daki gül üreticileri diğer meydan okumalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin değişen gerekliliklerine de uymak zorundalar. Sektörde çalışanlar dekarbonizasyon, gittikçe daha esirgeyici zirai ilaçların kullanılması ve tarla işçilerine istirahat odası, sıhhi alan ve yiyecek ile içecek temini gibi gittikçe daha büyük konforun sağlanması yönünde koşulan şartları karşılamak mecburiyetinde olacaklar. Acaba bir sonraki gül hasadı sektöre ilişkin stratejinin yokluğunda herkesin kendi derdine çare bulmaya çalışacağı üst üste 5. kampanya mı olacak? Bundan 10, 20 veya 30 sene sonra turistlere Bulgaristan hatırası olarak yine mis kokulu gül çiçeği hediye etmek durumunda olacak mıyız? Bu soruların cevaplarını zamandan başka bilen yoktur.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Evet sevgili dinleyiciler, ülkemizde gül üretimi birçok sorunla karşı karşıya. Gül üreticileri bu sorunları dile getirirken devletten yardım da istiyorlar. Ayrıca belki söylemek de gerekiyor, Gül Vadisi'nde pembe, şam gülü yani Rosa damascena'nın yanı sıra

Bir de beyaz gül var, Alba gülü. Çok güzel, çok zarif, çok narindir ve bahçeler çok daha az. Yani pembe güle nazaran ama kokusu mis mi mis. Gerçekten Alba gülünü gördüyseniz, koktuysanız bir kez başka gül görmek istemezsiniz diyerek değerli dinleyiciler söz verdiğimiz gibi şimdi bizler bu programımızı tamamen güle adanan türkü ve şarkılarla süsleyeceğimize dair söz verdik ve hemen Osman Aziz Kazanlık Gülü desin.

Sevgili dinleyiciler, Kazanlığa gittik. Gül Vadisi'nin başkenti, güzel şehir Kazanlığı ziyaret ettikten sonra yolumuz gül bahçelerinde ilerlemeye devam ediyor. Sami Mehmedov'un sırada güzel bir türküsü var. Dağlarda, meşelerde, gül suyu şişelerde diyecek. Ardından hemen Halil Bekir bahçede güller türküsüyle huzurunuzda olacak.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşam bu programda sizlerle gül bahçelerini geziyoruz ve bize birbirinden güzel türkü ve şarkılar eşlik ediyor. Bu biraz önce dinlettiğimiz türkülerin ardından Elif İsmailova, Bahçede Güller Var, Doğan İzzetov, Bahçe Gülüyüm Ben ve Fatme Gül Kocuklieva, Gül Dizelim türküleriyle programımıza renk katacak.

Sevgili dinleyiciler, böyle haftayı uğurlarken, yeni haftayı beklerken bizler gülleri anlatıyoruz. Daha doğrusu bizler değil, yerli ses sanatçılarımızın söylediği yıllar önce bu radyoda seslendirdikleri türkülerle bizler sizlerin hem akşamınıza hem güzel ortamınıza, ailenize sevgi ve selamlarımızı ileterek güzel dakikalar yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşım Kristina ile birlikte. Ve sırada İbrahim Mustafov'dan türkümüz olacak. Gül bahçemde gül bitti diyecek. Ardından da bülbül dadanmış güle desin Bayse Arifova.

Sevgili dinleyiciler, başarılı ama zor bir gül hasadını arkada bırakmamıza rağmen bizler eski haftayı böyle mis kokulu güllerle uğurladık. Yeni haftaya merhaba demek üzere mikrofon başına geçtik. Ben Şevke Çakır, arkadaşım Kristina Petkova.

sizleri teker teker Gül Vadisi'ndeki gül bahçelerinden geçirdik. Her yıl gül festivallerine gitmeye gayret gösteriyorum. Her yıl o güller daha da güzel görünüyor. Umarız en kısa zamanda bütün bu anlattıklarımız sorunlar ortadan kalkar ve gerçekten gül üretimi, gül bahçeleri gereken yerde olur sevgili dinleyiciler. O zamana dek sizler bizim arşivimizden gül üzerine söylenen güzel türkülerle kalmayı sizlere teklif ediyoruz ve yeni haftaya daha başarılı, daha mutlu bir şekilde girmemiz için hep beraber burada el ele mikrofonlar başında biz, sizler de radyolarınızın başında olun efendim. Hoşça kalın diyerek türkülerimizle baş başa bırakıyoruz.